Gjerne, tett minne. Tbilisi, sizde vardı biz pare o. Uşenot, sitsotsxle ar minde. Sad aris, sva ganakhari varazi. Sad aris, jagaram tatmi.